kişilik bir masanın etrafında toplanmış. Biri bir türkü patlatmış, bir ihtiyar evine yollanmış. Herifin biri hiç devrilmemiş bir oğlum, valla bütün gece sallanmış. Böyle hikaye anlatılır mı lan, yemin ediyorum kelimeler bağlanmış. Çok konuşmuş yine biri, olsun lan, onun da var masada yeri. Allah'tan garson hatun güzel.

0: Teflon gitmez.
1: Sidi ne kadar oldu?
0: 500. Ha gerçekten Sidi kaç para? Bak gel bir şeyler söylesin.
2: Vereceğiz ya.
0: Size biraz yapayım ya.
2: Bırak ya.
0: Kim geçti?
3: Sen
0: nereye
3: uçurdun?
2: Ne? Olmaz. Yok, olur. Sen hadi.
0: Sen
2: İyi anlıyorsun. Ne yapıyorsun?
0: Ha, doğru oldu sesler geldi.
2: Ha, söyle bir şey. Aha, bir
1: grup fasolyesi. Anlamsız.
4: Hadi anlat sen de.
0: Ne anlattım ya?
1: Ya Cesur'un parçadaki adam niye uçmak istemiş?

hiç hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmek istemiyorlar. Hiç hiçbir şey duymuyorlar.